Sevgilim, gel dedim de gelmedim. Daha senden vazgeçmiş değilim. Beni bul dedim de bulmadım. Dallarımı kırdılar, beni senden ayırdılar. Suçsuz günahsız yere kanımıza girdiler.

Aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım.

bilen var mı? Bilen var mı bu ne bozuk düzende? Şaştım kaldım oh, bu ne kötü kaderli. Çektim çektim can evimden bunu.

0: Çekilmişim bir köşeye. Ben tüm alemi izliyorum. Siz bakmayın benim suskunluğuma. Ben zamanını bekliyorum. Öfkeyle kalkarsam eğer, bak zarar vermeden oturmam. Bardak zaten dolu. Sabır taşım çatladı çatlayacak. Damlayan acımam. Kralını tanımam. Damlayan acımam.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: gizli kalsın.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 28 Eylül 2026 Pazartesi sabahındayız. Artık Eylül ayının son pazartesindeki programımızı sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. Geçtiğimiz hafta sonundaki olaylar ve bugünkü son gelişmeleri sizlere aktaracağız. Özellikle programın başında şunu belirtelim, haber ve detayları haber ajansları ve gazete portallarından sizlere aktarmaya çalışıyoruz. 6 yıldır aralıksız devam ediyoruz. Kaynağı belli olmayan ve sosyal medyada sıkça dolaşan iddia ve manipülatif haber içeriklerini ise asla paylaşmıyoruz. Bunlara dikkat ediyoruz. Fakat örnek verecek olursak birçok haber portalı ve gazete artık taraflı davrandığı için hem Hürriyet.com.tr'de hem de Cumhuriyet.com.tr'de aynı haber farklı aksettirilmiş olabiliyor. O açıdan da dikkatli oluyor. Haberin özünün dışına çıkmıyoruz. Programımızın başında fon soruşturması ile ilgili detaylara yer vereceğiz. Fon soruşturması kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan'ın da ismi geçiyor. Yine eşinin de ismi geçmişti. Bu konuyla ilgili soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan hem AK Parti Genel Başkan Yardımcılığından hem de AK Parti'nin MKYK'sından alındı. Detayları yine sizlere aktaracağız. Yine haber başlıkları, önemli haberleri sizlere aktaracağız. Fon soruşturması kapsamında iki kişiye gözaltı kararı verildi. Bu isimler Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. Dün gözaltına alınmaları ile ilgili görüntülere yer verilmiş. Detayları, daha fazlasını sizlere aktaracağız. Dün akşam saatlerinde Gaziantep Nurdağ'da da yolcu otobüsüyle bir otomobilin çarpıştığı trafik kazasında ise ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği aktarılıyor. 13 kişi yaralandı. Yine detayları programımız içerisinde sizlere aktaracağız değerli dinleyenler.

Evet, programımıza başladık. Sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz değerli dinleyenler. Fon soruşturması kapsamında firmalara uygulanan mal varlığı tedbirleri teker teker kaldırılıyor. Tedbir kararı talep edilen firmalar arasında bulunan Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi Fatih Erdoğan olduğu ortaya çıktı. Yine tedbir kararı talep edilen firmalar arasında bulunan İçtaş İnşaat Akkuyu Nükleer Santrali'nin ana yüklenicileri arasında bulunduğu belirtilmiş haberin detayında değerli dinleyenler. Fon soruşturması kapsamında eşi Melis Sandal'ın da aralarında bulunduğu 42 kişinin mal varlıklarına tedbir kararı uygulandığı belirtildi. Mustafa Sandal konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Melis Sandal ve babasının avukatı da konuyla ilgili bir açıklama yapmış değerli dinleyenler. Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya sürdürüyoruz. Kastamonu'da orman işçisi arı sokması sonucu hayatını kaybetti deniliyor. Akdeniz küresel ortalamadan hızlı ısınıyor, Türkiye'nin kıyıları risk altında denilmiş. İsrailli bakandan Batı Şeria için savaş çağrısı deniliyor. Metin Keçeli için Tüpraş Stadı'nda tören düzenlendi. Manisa'da 84 yaşındaki kadının cesedi su kuyusunda bulundu. Haydarpaşa Garı'nın 800 kazığı nasıl yok olduğu haber başlıkları, usta sanatçı Tuncel Kurtiz'in ölümünün 13. yılında anıldığı haberi yer alıyor. Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması bakılır edilir, birisi aday gösterilir ifadelerini kullanmış.

Japon soruşturmasında peş peşe gelişmeler yaşanırken dün akşam saatlerinde Gaziantep'ten korkunç bir kaza haberi geldi. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde bir yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti. 16 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Trafik kazasına ait güvenlik kamera görüntüleri ise kamuoyuyla paylaşıldı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin otobüsün şeridine geçerek kafa kafaya çarpışma anları yer alıyor. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bir enteresan haber var. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 hafta önce gözaltına alıp ifadesi alındıktan sonra adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Eski cezaevi kampüs doktoru 66 yaşındaki Turgay Tamer ve Büyükçekmece'deki evinde dün ölü olarak bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmış. Enteresan gelişmeler oluyor değerli dinleyenler. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair açıklamalarda bulundu. Fon soruşturmasına değindi. Ömer Çelik, usulsüzlük ve yolsuzluk yapanlar hesap verecek sözlerini yineledi. Çelik, Fatma Betülsayan Kaya'nın görevlerinden af talebinin kabul edildiğini, artık MYK ve MKYK üyemiz değil ifadelerini kullandı. Detayları yine sizlere aktaracağız değerli dinleyenler.

0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: İki buçuk saatlik yol 18 dakikaya düşüyor. Dev projede sona doğru denilmiş. Fon soruşturması kabinenin gündeminde deniliyor. Yargıtay'dan dikkat çeken sıfır araç kararı denilmiş. Bir aylık evliliği hayatını kararttı. Terörsüz Türkiye'nin ikinci toplantısı bugün gerçekleştirilecek deniliyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı grubundaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. A Milli Futbol Takımı bugün İtalya ile karşı karşıya gelecek, yine detayları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Ankara'da alacak verecek kavgası deniliyor. Ankara'nın Çankaya ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı denilmiş. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçim öncesinde görevinden istifa ederek görevi bugün Meclis Başkanı'na devredeceğini ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun Aralık ayı sonuna kadar yapılması gerektiğini açıklamış değerli dinleyenler. UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında bugün İtalya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı. A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella ise açıklamalarda bulunmuş. Maç öncesi topa daha fazla sahip olarak istedikleri performansı sahaya yansıtmayı hedeflediklerini söylemiş.

Mustafa Sandal'ın eşinin mal varlıkları donduruldu deniliyor. Fon soruşturmasının kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal hakkında mal varlıklarının dondurulmasına yönelik tedbir kararı uygulandı. Soruşturmanın detaylarına ilişkin yeni gelişmelerin gelmesi bekleniyor denilmiş. Gaziantep'te yolcu otobüsüyle otomobili çarpıştı. 7 kişi hayatını kaybetti. Son olarak 16 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Muğla Ula'da da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. 2 kişi yaralandı. Yine Aydın'da Bozdoğan ilçesinde bir otomobille kamyonetin çarpışması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği aktarılmış. Kabine toplantısı bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Kabine bugün Beştepe'de toplanıyor. Gündemde fon soruşturması var. Terörsüz Türkiye süreci ve Birleşmiş Milletler zirvesinin yansımalarının ele alınması bekleniyor değerli dinleyenler. Evet, Cumhuriyet.com.tr'den bir haberimizi aktaralım. Fon soruşturması ve yansımaları sürerken yeni parti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında çıkan fon iddiaları sonrası istifasını sundu. Fon krizinde ismi geçen Kaya görevinden affını istediğini belirtmiş fakat bu konuyla ilgili herhangi bir yalanlama yapmamış. Şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi, yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum ifadelerini kullanmış. Bu anlayışla sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istediğim ifadelerini kullanmış. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın Özata Denizcilik hisseleriyle bağlantılı işlemleri üzerinden yüksek miktarda kazanç elde ettiğini öne sürmüştü değerli dinleyenler. Fon soruşturmasının kapsamında... Evet, programımıza başladık. Sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz değerli dinleyenler. Fon soruşturması kapsamında firmalara uygulanan mal varlığı tedbirleri teker teker kaldırılıyor. Tedbir kararı talep edilen firmalar arasında bulunan Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi Fatih Erdoğan olduğu ortaya çıktı. Yine tedbir kararı talep edilen firmalar arasında bulunan İçtaş İnşaat Akkuyu Nükleer Santrali'nin ana yüklenicileri arasında bulunduğu belirtilmiş haberin detayında değerli dinleyenler.

Yine Cumhuriyet.com.tr'den bir haberimizi aktaralım. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in açıklamaları var. Partisinin İstanbul Küçükçekmece ilçe başkanlığı ön seçiminde yaptığı konuşmada fon soruşturmasına değindi Özgür Özel. Erdoğan'a seslendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek sert eleştirilerde bulundu. Özgür Özel fon soruşturmasını asrın soygunu olarak niteledi. Detaylara yer verilmiş haberin içeriğinde değerli dinleyenler. Hedef gösterilen yeni partili vekilden sert yanıt deniliyor. Yeni Parti milletvekili Profesör Doktor Ümit Özlale, Ankara Kuşu adlı hesabın kendisine yönelik tera iddiasına yanıt verdi. Özlale, Allah trollerin de akıllısını versin, seninle muhatap olmak bile zulüm ama ülke maalesef algıyla çalışıyor ifadelerini kullanmış. Detaylara yer verilmiş yine. Melis Süt Şurup Sandal hakkında 11 milyar TL'lik fon iddiası, fon krizinden Mustafa Sandal'ın eşi çıktı deniliyor. Fenerbahçe'nin menajerlere borcu var denilmiş. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları var. Arınma lafa kaldı, kadına şiddet, naylon fatura Kılıçdaroğlu o isimle yan yana deniliyor. Görevi sona ermişti Kılıçdaroğlu, kayyum Gürsel Tekin'e sahip çıkmadı deniliyor. AK Partili Fatma Sayan'ın ihya eden Özat Denizcilik kimin çıktı? O hisselerin sahipleri yabancı değilmiş denilmiş. Şamil Tayyar'dan iktidara fon krizine ilişkin uyarılar deniliyor. Tayyar 15 Temmuz sonrası nasıl darbe üreten hükümet sisteminde değişikliğe gidildiyse finans sektöründe de sistemik dönüşüme ihtiyaç var. Hem de hızlıca ifadelerini kullanmış.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
2: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48 A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850 3302. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Sahte kimlik, sosyal medya ve troll ağı, Ahmet Şık'tan Akın Gürle'ye sorular denilmiş. MHP'li isimden dikkat çeken paylaşım Sedat Peker dönüyor mu haber başlığı var. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yurt dışında suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Özdemir, Sayın Genel Başkanımızın ülküdaşımızdır dediği değerli bir dava adamıdır. Allah izin verirse yakında kendisi ve ailesiyle vatanımıza kavuşacaktır ifadelerini kullanmış. Ankara'da makine kimya endüstrisi fabrikasında bir işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin yaralandığı belirtiliyor, bir iş kazası haberi yer alıyor. Murat Emir'den iktidara fon krizi tepkisi, bir tersane, bir damat ve bir AK Partili ile 500 bin mağdur deniliyor. Fon krizi derinleşiyor. AK Partili Sayan Kaya, tedbir talebi 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı denilmiş. Yeni Parti'den Mansur Yavaş açıklaması, kararına saygı duyacağız. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifasının ardından açıklama yapan Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüz'ün gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek nasıl bir karar verecekse biz o karara saygı duyacağız dedi. Tüz'ün partilerinin Cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu bir kez daha yineledi. Gaziantep'te feci kaza, 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişinin yaralandığı belirtiliyor. DEM Partili Hatimoğulları'ndan iktidara çağrı muhalefete yönelik baskılara son verilsin denilmiş. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Panafilm direktörü serbest bırakıldı haber başlıklarıydı.

2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşüyor, dev projede sona doğru denilmiş. Fon soruşturması kabinenin gündeminde deniliyor. Yargıtay'dan dikkat çeken sıfır araç kararı denilmiş. Bir aylık evliliği hayatını kararttı. Terörsüz Türkiye'nin ikinci toplantısı bugün gerçekleştirilecek deniliyor. Türkiye Amirli Futbol Takımı grubundaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Amirli Futbol Takımı bugün İtalya ile karşı karşıya gelecek. Yine detayları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Ankara'da alacak verecek kavgası deniliyor. Ankara'nın Çankaya ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı denilmiş. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçim öncesinde görevinden istifa ederek görevi bugün Meclis Başkanı'na devredeceğini ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun Aralık ayı sonuna kadar yapılması gerektiğini açıklamış değerli dinleyenler. UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında bugün İtalya ile karşılaşacak Amirli Futbol Takımı. Amirli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella ise açıklamalarda bulunmuş. Maç öncesi topa daha fazla sahip olarak istedikleri performansı sahaya yansıtmayı hedeflediklerini söylemiş.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Haftanın ilk iş gününde bakalım bugün hava nasıl olacak? Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller, Yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde hissedilir derecede azalacak. İç ve batı kesimlerde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış uyarısı ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından. 28 Eylül 2026 Pazartesi sabahında haftanın ilk iş gününde sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini birinci sayfa programımızda, radyonuzda aktarmaya çalıştık. Yarın yine yepyeni bir programla tekrar sizlerle olmak ümidiyle. Hoşçakalın efendim.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kömür yükleme ve boşaltma için 6 erkek beden işçisi alacak. Başvurular 20-3-20-9 Eylül 2026 arasında şahsen ve belgelerle yapılacak. Çalışma süresi haftada 45 saat. Yozgat 90 yıl içinde nüfus yoğunluğunu ciddi oranda kaybetti. Köy nüfusu %92'den %33'e düştü. 2010'da şehir nüfusu köyü geçti. 2025'te nüfus 276 bin şehirde, 136 bin köyde yaşamakta. Yozgat Orman İşletme Müdürü İslam Uslu, çekerek işletme şefliğinde 305 no Lu bölgede ormancılık üretim ve bakım faaliyetlerini yerinde inceleyerek teknik esaslara uygunluğunu denetledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon krizine ilişkin tüm yönleriyle kapsamlı ve titiz soruşturma yürütülmesini, sorumluların tespit edilmesini istedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, usulsüzlüklerin ortaya çıkarılacağını ve hesap sorulacağını vurguladı. Marmara Denizi'nde balıkçı tekneleri ağa denize atarken yüzlerce martı tekneleri takip edip ağların çekildiği sırada çevrede toplandı. Martılar balık kapmaya çalışırken drone'la bu mücadele görüntülendi. Doğal yaşam balıkçılıkla iç içe ilerliyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 1 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Türkiye A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi 2. maçında Bursa'da saat 21.45'te İtalya'yı İngiliz hakem Michael Oliver yönetiminde ağırlayacak. Beşiktaş EuroLeague ilk haftasında evinde Valencia Basket'e 96-94 mağlup oldu. Maç büyük çekişmeyle tamamlandı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 19 derece. Sorgun'da parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. En yüksek sıcaklık 21 derece. Sarıkaya'da parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olurken akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 19 derece. Akdağ Madeni'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. En yüksek sıcaklık 19 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Hayırlı sabahlar, sabah şeriflerimiz hayır olsun. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesime saygılar, selamlar. Çalışanlara hayırlı işler. Herkese günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Efendim Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla yeniden başladık. Koşturan Rabbime şükürler olsun. Pazartesi günü haftayı başlattık. 09.05 Türkiye'nin saatleri. Evet, saatlerimiz 12'yi gösterinceye değin öğleye kadar beraberiz. 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliriz. WhatsApp'tan gönlümüzden geçen dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz. Keyifli güzel bir gün olsun, güzel bir akıcı bir hafta olsun inşallah. Su gibi geçsin gitsin. Biz de böyle hızlı hızlı koşuyoruz. Nereye koşuyoruz? Bir sona doğru. Ne kadar hızlı geçse varacağım yer neresi yani? O yüzden biraz da anın tadını, günün tadını, yaşamın, hayatın tadını çıkarmak da lazım. Helal yönden. Şöyle bir durmak, bir nefes almak. Başımızı gökyüzüne kaldırmak, yaşadığımız için bu gök kubbe altında huzurla nefes alabildiğimiz için şükretmek, değil mi? Anın tadını çıkarmak. Ben kastım bu. Gerekiyor. Çok koştur koştur nereye koşuyorsun yani? Gidiyorsun da ölüme doğru gidiyoruz yani. Bir sona doğru gidiyoruz. O yüzden çok çok da acele etmenin ehemmiyeti yok diyene bak. Ben çok acele ediyorum her şeyde ama artık karar aldım kendi kendime, hiç acele etmeyeceğim. Ne ayol koş koş koş. Nereye koşuyorsun yani? Nereye yetişmeye çalışıyorsun? Her şeyde bir acele, bir panik, bir şeyler. Bunlar hep açlıktan oluyor. Güne aç başlıyorum. Aç çalışıyorum. Elim ayağım titriyor. Böyle bir sinirle karışık panik, panikle karışık acele. Böyle bir yetiştirme çabası, neyi yetiştiriyorsam artık, ne oluyorsa artık yani. Var böyle insanlar, aceleci, canı tez derler. Bıraktım artık, karar veriyorum. Bundan sonra yemeğimi yiyip başlayayım, kahvaltımı yapacağım, işime öyle başlayayım. Ondan sonra bir daha şey oluyor bende, böyle bütün gailem bitmiş gibi, sanki her şey karnımı doyurmakmış. Bir ağırlık, bir sakinlik ama hafta başladı. Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla başladık. Bu arada Sultan Halılar geldi. Gelin bakın. Çok güzel. Evimize bir dokunuş havasına bin güzellik katıyoruz. Yumuşacık dokusu birbirinden şık desenleri ve göz alıcı modelleriyle sarayalı. Perdecim Alışveriş Merkezi'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak Akdağ Madeni'nde. Siz neredesiniz? Yazın gönderin.

0: Yıldız FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66
1: Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.
2: Herkes alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu. Başarı bir sistem işidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7, Akdağ Madeni.
2: Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönel teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı, darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönel Teknik, Alperen Caddesi, Vitrin Kafe Karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönen 0535 822 32 çift 0 0535 822 32 çift 0 Gönen Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
1: Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenli ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat.
3: Coşaroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşaroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakli işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşaroğlu'nda. Coşaroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve Oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0540 4772 1595 0544 772 1595.
1: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması ve bosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30, Sorgun. İletişim 0554 529 45 61 0554 529 45 61.
4: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi. Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
2: Evet Perdicim, Perdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğin ustamızıyla yatak, baza, başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı, yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka. Perdecim Alışveriş Merkezi'nde şimdi saray halılar görülmeye değer, yumuşacık dokusu, birbirinden şık desenleri ve göz alıcı modelleriyle saray halı evlerimize şıklık katmaya geliyor. Salonlarımızda zarafet, odalarımızda sıcaklık arıyorsanız saray halı için adres belli. Perdecim Alışveriş Merkezi, hayalinizdeki halıyı seçin, evinizin havasını değiştirin. Saray halı, evimize yakışan, gönlünüze dokunan halılar. Perdecim Alışveriş Merkezi'nde ve halı evinde sizleri bekliyor. Mecnun Varlık aramızda. Buradayız demiş.
5: Herkese, herkese güzel. Saygılar.
2: Hayırlı yolculuklar. Telefonlukta mı takılı telefon? Çok hopluyor bu yol ya.
5: Herkese günaydın.
2: Yavaş yavaş ama.
5: Günaydınlar.
2: O da sağa çekmiş.
5: Efendim pardon.
2: 90-90 diyor yol. Katkılı. 70. Bu kadar çabuk 70'e nasıl düşeceğiz ya? Şimdi 90'dı.
5: Kavuşturan Rabbime.
2: 10 metre gitmeden 70 yapmışsınız.
5: Pazartesi günü haftayı başlattık. 09-05 Türkiye'nin saatleri.
2: Ne güzel ya. Elinize sağlık.
5: Evet, saatlerimiz 12.
2: Köprüden geçiyor. Bak köprü altından geçiyoruz. Maşallah yayınımız.
5: 530.
2: Gümbür gümbür. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Mecnun Varlık bizlerle. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Yolunuz bahtınız açık olsun. Selametle gidin. Dönün inşallah. Sanayi ışıklardayım şu anda demiş. Aman bir yandan Hatice Peker bizlerle programa daydı. O sırrımızdan Baba Yağmur köyümüze de selamlar. Hava bir bulanık gibi sanki. Neşet Ertaş'tan Leyla parçasını rica ediyorum. Leyla arkadaşım için istiyorum. Teşekkür ederim demiş. Günaydın Hatice. Leyla'ya da selamlar olsun. Yazımı kışa çevirdin bak gözümde yaşa Leyla.

Böyle kader, böyle zulüm gelir garip başa Leyla'm. Mevlam ayrılık vermesin gökte uçan kuşa Leyla'm. Ne güzel söyledi. Allah gani gani rahmet eylesin. Geçtiğimiz günlerde 14. yılını yad ettik vefatının. Ne çabuk geçti yıllar dedik dinleyicilerimize. Ölmeye gör. 7'si 40'ı 52'si derken senesi 14 yıl geçmiş aradan. Hülya Hanım Sorgun'dan aramızda. Hoş geldiniz. Günaydınlar. Nalan Hanım iyi yayınlar. Ben Sorgun'dan Hülya. Mustafa Taş'tan Çamlar Altında parçasını istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Parça bende birazdan arkadaşa yaprak sarması sarmaya gideceğim. Oradaki arkadaşlarıma gelsin. İyi yayınlar. Bayılıyorum bu imece işine ya. Bugün sana, yarın bana. Sarın bakalım. Muhabbet de gırlı olur şimdi. Bir çay da bana yollarsınız belki. Ferdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğin üstümüzüyle. Buyurun.

0: adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit, Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya, Erdinç Dursun 0539 671 1510, Ahmet Emin Dursun 0539 304 8096.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı 0530 034 66 66, 0530 034 66 66.
2: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

Perdecim Alışveriş Merkezi'nde saray halılar sizleri bekliyor. Evlerinize bir dokunuş, havasına bin güzellik. Yumuşacık dokusu, birbirinden şık desenleri ve göz alıcı modelleriyle saray halı evlerimize şıklık katmaya geliyor. Salonumuzda zarafet, odalarımızda sıcaklık arıyorsanız saray halı için adres belli. Perdecim Alışveriş Merkezi'ndeyiz. Hayallerinizdeki halıyı seçin, evinizin havasını değiştirin. Perdecim Alışveriş Merkezi, Halı Evi, İstiklal Caddesi, Anar Sokak, Akdağ Madeni'de. Nalan Hanım selamünaleyküm. Aleyküm selam Salim Kizir. Hayırlı sabahlar, yağmurlu kapalı bir çekerekten diyor, selamlar. Salim Kizir ben, İbrahim Tatlıses'ten. Her sevgide binah ettim çalar mısın? Bu parça kış hazırlıkları yapan erişte kesenlere armağan olsun demiş. Bereketli olsun efendim. Merhaba Nalan Hanım, sizden isteğim var. Çalarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Bu yıl bizim bağda gül bitmedi. Bakayım hemen. Parçasını istiyorum. Bu parça Oğuz efendim dinleyenlerine gelsin. Şimdiden çok teşekkür ederim diyor dinleyicimiz. Hoş geldiniz. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Hülya Hanım Sorgun'dan aramızda yine bir video kaydıyla. Bakayım. Ha, ne güzel olmuş. Ayıp ettin Nalan Hanım. Gitmeden gelsin çay size. Bir çayın lafı mı olur demiş. Aa, çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. Size de afiyet olsun.

0: eski bir parça. Çok efkarlandık sabah sabah. Bu yıl benim yeşil bağım kurudu dinleyeceğiz Selda Bağcan'dan. Ardından kısa bir aramız var arkadaşlar.
1: Kardeşim Alışveriş Merkezi Faktörü'yle Şoför Mualem yayında.

Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited şirketi olarak Kadışehir'ine 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimiz.

0: Ambulans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Oğuz Kat'ın sesi. Oğuz Kat.
1: Dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr.
2: Oğuzefem.com.tr.

0: Ardıcım Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz, sunumuzuyla. Bir yandan isteklerimiz, mesajlarımız, günaydın mesajlarımız da ulaşıyor. Görüyoruz kimler nerelerden bizlerle, hangi koşullarda dinliyorlar. Eyüp abi burada, Sinan Özen, dünyanın göbeğine kazık çakacağız diye bir şarkı var. Şarkı var, onu çalabilir misin? Dünyanın göbeğine kazık mı çakacaksın? Var abi öyle bir parça. Yeni şarkısı da var Sinan Özen'in, çok güzel, onu da çalayım size. Günaydın Nalan Hanım, sizden annem ve benim için Hüseyin Turan'dan Bir Ela Gözlü'den Şikayetim Var adlı parçayı istiyoruz. Tüm dinleyenlere gelsin selamlar, sen dost kazanmaya bak, düşmanı annen de doğurur demişler. Kardeşler arasında oluyor öyle ama bu kardeşler arasındaki çekişmeye anne babalar dahil olmazsa iyi olur. Siz de doldurmayın annenizi babanızı kardeşlerinize karşı. Öyle. Herkesin şeyi kendi arasında. Kardeşler oluyor. Bizde de vardı. Mesela benim bir erkek kardeşim var. Anlaşamayız. Kardeş kardeşi bıçaklarmış, döner kucaklarmış. Onun gibi. Çok küçükken de çok kavga ederdik. Büyüdük hala böyle bir şeyiz yani. Ama yine cam parçası yani. Niye düşman olsun? Hayat şartları bazen insanları acayip eşiklere getirebiliyor ama anne baba bu konuda doğru duruş sergilemesi lazım yani. Anne herkes anlatıyor derdi de anneler taraf olmayacak. Gerçi hakkı, adaleti, hukuku savunmak adına haklıdan yana olabiliriz ama evlat ayrımında da biraz dikkat etmek lazım. Çok kıldan ince, kılıçtan keskin. Sinan Özen'in yeni bir şarkısı var dedim. Ona bir bakalım mı? Dünyanın göbeğini çalalım yine de. Sabah gördüm şuralarda bir yerlerde.
1: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
2: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
1: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
2: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
1: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
2: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
1: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
2: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Evet, bölündük, parçalandık. Parçanın adı çok güzel ya. Özümüz aynıydı, sözümüz aynı. Aşk değil miydi bizim ortak dilimiz? İhanetin kopardı bütün bağları, yedi düvele ibret şimdi halimiz. Ne oldu bize böyle, bölündük, parçalandık. Dost bildiğimiz yılanların yalanlarına kandık. Çok güzel yapmış. Dünyanın göbeğini de çalarım. Bu yeni. Buyurun.
3: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: Gezegen.
1: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
0: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.

öyle, öyle de geçer, böyle de geçer demiş. Ya Hüseyin Koska çekerek daha bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Türkü hangi bağın bağıntısı bağırsan istiyorum Oğuz efendim dinleyenlerine gelsin. Teşekkürler Nalan Hanım. Biz teşekkür ederiz. Çekere'ye de günaydınlar olsun. Bir Diyarbakır türküsü hangi bağın bağbanısan mekanlarımıza konuk olacak. Hüseyin Turan'dan sonra dinleyelim. Ferdicim Alışveriş Merkezi'nde Saraylılar geldi. Çıkın çıkın gelin. Evlerimize bir dokunuş, havasına bin güzellik.

0: hayatım var.
1: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla
2: Boz FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya. İletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40
3: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgiler
4: Ankara'nın vazgeçilmez en meşhur lezzeti şifa çorbacısı şimdi Sorgun'da. Yenilenen ferah mekanımız, 12 farklı çorba çeşidimiz ve çorbanızın yanında ücretsiz ikram ettiğimiz acılı ezme, haydari, mantı, turşu ve çayımızla hizmetinizdeyiz. Hijyenik ortamda kaliteli hizmetimizle açılışa özel tanıtım fiyatlarımızı kaçırmayın. Şifa çorbacısı 7 gün 24 saat bir telefonla kapınızda. Sorgun Şifa Çorbacısı, Sivas Caddesi, Terminal yanında. Paket servis telefonlarımız 0537 744 62 34 veya 0501 344 79 08. Şifa Çorbacısı, çorbanın en lezzetli adresi.
5: Yıldızı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 4433 0538 311 4433.
6: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayeliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
4: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48
2: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
4: güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66.

0: hangi dağın bağbanısın? Mekanlarımıza konuk oldu. Yine güzel bir istek parçası. Türkü yorumuyla dinledik. 10.28 Türkiye'nin saatleri. Perdeci Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Tefal ürünleri, karçar, buharda temizlik makineleri. Fakir ve Simfer elektrikli ev aletleri. Akdağ Madeni Bayi, Perdeci Alışveriş Merkezi'nde air freyler, hamur yoğurma makineleri, mutfak şefleri, çay, filtre kahve, Türk kahve makineleri, mutfak robotları, elektrikli süpürgeler, dikey süpürgeler, tost makineleri, fırınlar, mikrodalgalar, elektrikli ihtiyacınız ne varsa Perdeci Alışveriş Merkezi'nde. Şimdi de ellerimize bir dokunuş havasına bin güzellik katıyoruz. Yumuşacık dokusu, birbirinden şık desenleri ve göz alıcı modelleriyle sarayalı evlerimize şıklık katmaya geliyor. Salonunuzda zarafet, odalarınızda sıcaklık arıyorsanız Sarayalı için adres belli. Perdeci Alışveriş Merkezi, hayalinizdeki halıyı seçin, evinizin havasını değiştirin. Sarayalı, evinize yakışan, gönlünüze dokunan halılar. Perdeci Alışveriş Merkezi, halı evinde hizmetinizde. Evet, günaydın, hayırlı yayınlar Nane Hanım, kolay gelsin. Yağmurlu bir İstanbul havasından selamlar. Berat Tekstil'den, Eren Bekinsoy sizden isteyim. Selahattin Bölük'ten Meyro türküsünü çalabilir misin? Şu an beraber çalıştığım kardeşim Talip Bekinsoy'a ve Sarıkaya Gülpınar Köyü'ndeki babam Kadir, annem Fadime'ye, Bekinsoy'a armağan ediyorum. Oğuz efendim dinlemeye devam demiş. İstanbul'da bir toprak kayması yaşanmış. Eyüp Sultan'da mı? Neredeydi? Geçmiş olsun diyelim. Yoğun yağış var Marmara'da. Günaydın, hayırlı yayınlar. Efendim hayırlı sabahlar olsun. Abla varsa bir tane Ferdi Tayfur'dan Kurtuldum alabilir miyim diyor. Hemen gönderim Zabit. Saygılar demiş Zabit Kaygusuz. Bizler de programa dahil dostlarımızdan, o da Avusturya'dan dinliyor bizi. Şöyle bir Meyro yapalım, peşine bir Ferdi Baba dinleyelim, sonra mesajlara dönelim. Tekrar programımızın ilk birimi de bölümü de nihayetlenmiş oluyor. Perdeci Alışveriş Merkezi katkılarıyla buraya kadar geldik, 10.30'a kadar. 12'ye kadar da sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sizlerle olacağız.
1: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580. Ümit Çakır 0537 679 7496.
2: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
3: Oğuz efendim.

0: Evet, değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacı Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye. 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sunuyor. Sigortacı Murat Yıkılmaz, Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'da. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'dayız. 0543 772 1026 iletişim hattımız.
1: Oğuz efendim. Şoför Nalan.

0: senden böyle.
1: Kurtuldum senden böyleceğim, ibadet başlattım artık her başlattım gece.
0: Artık her gece. Durum durum böyle. Mutluyum bence. Tanrı'yla aramda. Aşk bundan sonra.
1: Isparta Sinirkent'ten günaydın. Uğur Heybeli aramızda. Emel Sayın'dan Mavi Dünya'mış. Şarkısı isteğimizdir Nalan Hanım. Günaydınlar efendim. Hoş geldiniz. Büşra Damla Sarıkaya'dan bizlerle. İyi günler Nalan Hanım. Ankara'dan selamlar. Bugün sizden Neşet Ertaş'tan Tatlı Dile Güler Yüze Doyulur Mu parçasını rica ediyorum. Canım annem, babam ve tüm dinleyenlere gelsin. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla Emel Sayın yayında.

0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları.

0: değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karayer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
0: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımızla

0: Adres: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.

Evet, değerlerimizi yeniciye taşımak için sigortacı Murat Yılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye. 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelik veriyor.

0543-743-1726 iletişim hattımız arkadaşlar. Tuttu da kurutu beni. Salim Kızır burada. Selamlar. Çekerek'ten Salim Kızır.

Orhan Gencebay'dan ben doğarken ölmüşüm çalar mısınız? Bu parça tüm şifa bekleyen hastalara armağan olsun demiş. Tüm emekçilerimize, sağlık emekçilerimize de kolaylıklar. Günaydın, günaydın canım. Ferdi Tayfur'dan Yuvasız Kuşlar parçasını çalarsan sevinirim. Teşekkürler Nalan'cığım, sağ ol diyor. Nuray Çayıralan'dan aramızda, Çayıralan'a selam. 0530 034 66 66 WhatsApp istek attım arkadaşlar.

0: Başyerler Tarım, Abanın Yem Bayiliği ile un, yem, tuz, kepek, küspe, ezme, mısır, gübre ve tohum çeşitlerinde en uygun fiyatlar ve zengin ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Adres: Sorgun Yolu Üzeri Başyerler Tarım Deposu, Sarıkaya. İletişim: 0533 218 66 66. Başyerler Tarım, kazancınıza bereket katar.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
2: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
3: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

Yolun düşer gurbetele, sen de yanarsın. Yolun düşer gurbetele, hasret çekersin. Ümitsiz de olsa hayır.

bağlamazlar bana. Hayırlı günler Nalan Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ayracığım hoş geldin. Hüseyin Öksüz'den Sen Olmayınca parçasını istiyorum tüm sevenlere. Ve özellikle eşim Salih için demiş, seviliyorsunuz, hoş geldiniz. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tumuzuyla. Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sunuyor. Sigortacım Murat Yıkılmaz. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekleriz. Hüseyin Öksüz yılında.

0: Oğuz FM reklam.
1: Petrol Ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de nakit alımlarda %6 indirimi kaçırmayın. Ayrıca 2000 TL'lik yakıt alımlarında 220 TL, 2500 TL'lik yakıt alımlarında 400 TL, 5000 TL'lik yakıt alımlarında 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Euro dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçiler, ticari taksiler, kamyoncular ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, otolastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlayan Yolu 3. kilometre Sarıkaya.
2: Evlerinize ve mekanlarınıza konfor, estetik ve güven katıyoruz. Talas Fen Cam Balkon, 20 yıllık tecrübeli ekibiyle Sarıkaya'da hizmetinizde. Pergola, tente sistemleri, zip ve plise termal perde, ısı camlı kollu cam balkon, giyotin cam, kış bahçesi, otomatik kepenk, panjur, garaj kapısı, çelik kapı, alüminyum ve PVC doğrama, sineklik, duşakabin, ters tavan ve duvar üstü lazer korkuluk işlerinizde uzman dokunuşlar. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Talas Fen Cam Balkon, Ramazan ve Mustafa Talas. Adres: Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim: 0542 742 5795. 0542 742 5795. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim: Enes Günal. 0535 714 24 76. 0535 714 24 76. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metre küpten 20 metre küpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Bölgenin en büyük av, balık ve kamp malzemeleri mağazası Güray Av Bayi'nde dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Yerli ve ithal av tüfekleri, av fişekleri, kuru sıkı ses tabancaları ve havalı tüfekler, kara ve balık avcılığı kıyafetleri, olta kamışları, makineler ve canlı cansız zengin yem çeşitleri. Ayrıca kamp sandalyeleri, masalar, ocaklar, çakı, bıçak ve tüm kamp ekipmanları uygun fiyatla satışta. Yıllardır güvendiğiniz kalite şimdi görülmemiş fiyatlarla. Tüm stoklarımızı maliyetine satıyor ve kapatıyoruz. Bölgenin en uygun fiyatlarını kaçırmayın. Güray Av Bayi, Bahçeli Evler Mahallesi, İhsan Ünsal Sokak, No 2 Taksimce, Sorgun. İletişim 0544 445 37 62. Boşboğazlıyan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boşboğazlıyan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boşboğazlıyan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri, Yücel Beyaz Eşya, Boşboğazlıyan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boşboğazlıyan Şubesi.
2: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır: 0541 579 35 27. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır: 0544 740 63 37. Atasanayi sitesi Sarıkaya, Yozgat.
0: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi Oğuz FM. Oğuz FM WhatsApp istek attı: 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
3: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

11.31 Türkiye'nin saatleri. Sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğim ustamızıyla. Saatlerimiz 12'yi gösterinceye değin yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşmaya devam edeceğiz. Bir yandan sizin de mesajlarınız ulaşsın 0530-034-66-66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyorsunuz. 0530-034-66-66 istek hattımız çekerek de yağmur var. Hava bulanık ya, Türkiye genelinde böyle. Bizim burada bir sorun yok. Bakalım, bugün 16 derece, en yüksek 17 dereceye kadar yükselecek. Serinledi artık havalar. Ağustos'tan sonra Eylül'de bitirmek üzereyiz. Bugün 28, 2 gün sonra Ekim, Kasım, Aralık derken bu yılı da tamamlayacağız. Bir şey kalmadı, ne kaldı? O yüzden artık bu havalara alışmak lazım. Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar. Çalayım mı Erhan Güler yüzden dinleyelim, buyurun.

Henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğim mahpus tutmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş şeyim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez. Bu kadar sevmeyi.

0: aşıklar koklasınlar.
1: Aşıklar koklasınlar.
2: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
3: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: 11.40 Türkiye'nin saatleri. Merhabalar Nalan abla, ben Mikail Erbek. Fransa Alp Dağları'ndan güneşli bir günden merhaba. Diller başka, gönüller bir, yollar başka, gökler bir. Her merhaba bir umut, dünya büyük, insan bir. Sarıkaya Erbek köyüme selam olsun. Aleyküm selam diyelim biz de. Tahir Uçar'dan Ben Ölürsem Garaları Bağlama parçasını Aksaraylı Lütfü Çiğdem abim için çalarsan mutlu oluruz demiş Mikail Erbek. Lütfü Bey'e de selamlar. Aksaray'a da saygılar. Sevgiler. Tahir Uçar yayında. Buyurunuz.
1: Sigortacım, Murat Uçar.

tekrarlandık yine bu sabah. Artık yavaş yavaş bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. 10.51 Türkiye'nin saatleri. Yayında yapın demeye geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına, tüm sponsorlarımız, Kuşak Reklamlarımız, çözüm ortaklarımız adına sonsuz teşekkürler. Dinleyen dinleten dahil olan herkese saygılar, sevgiler. Saatlerimiz 18'i gösterdiğinde 18.21 kuşağında yine sizin seçtiklerinizle burada olmak isteriz. Hoşçakalın.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532 593 98 94 İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Akdağ Madeninin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
5: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4594.

0: 9.
1: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Başkent Rot Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Rot Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 70 7593 0533 359 7593. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz. Akdağ Oğuz'a.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehri'ne 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim 0538 282 42 66 0533 280 0990.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesmeye olduk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeci AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi Karşısı, Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı, Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0. Can severler mühendislik ve müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Valiliği park, bahçe ve piknik alanlarının temiz kullanılması için vatandaşlara çağrı yaptı. Çöplerin çöp poşetine konup konteynerlere bırakılması vurgulandı. Doğanın korunmasına duyarlılık istendi ve ortak sorumluluk altı çizildi. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 3+1 daire icra dairesi tarafından 2 milyon 100 bin TL Muhammen bedelle satışa çıkarıldı. İlk artırma 17 Kasım 2026'da başlayacak. İkinci artırma 21 Aralık'ta gerçekleşecek. Yozgat Belediyesi, abide iş anındaki umumi tuvaletlerin 63 metrekarelik alanını yenilemek için 6 Ekim 2026'da elektronik ihale düzenleyecek. İş 45 takvim gününde tamamlanacak. Yerli istekliler katılabilecek, teklifler anahtar teslimi sunulacak. Deniz Göktaş, 88 günlük tutukluluğun ardından ilk kez hakim karşısına çıkarak savunma yaptı. Hakaret ve eleştiri sınırlarının değişmediğini belirtti, kırılgan yöneticilere tepki gösterdi. Tahliyesini ve beraatını talep etti. Pendik'te makas atan sürücü MT'ye 90 bin lira ceza verildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün el kondu, araç trafikten 60 gün men edildi. Emniyet Müdürlüğü trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüyü yakaladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 98 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Fatih Terim, UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye'nin İtalya maçını yeniden başlangıç fırsatı olarak değerlendiriyor. Takımda genç yetenekler var. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Türkiye'deki futbol atmosferini övdü. Galatasaray itirafı yaptı. Vlahovic ve genç oyunculara güvendi.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün en yüksek sıcaklık 16 derece, hava parçalı ve çok bulutlu olup gece saatlerinde yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sorgun'da bugün en yüksek sıcaklık 18 derece, hava parçalı ve çok bulutlu olup gece saatlerinde yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Sarıkaya'da bugün en yüksek sıcaklık 13 derece, hava parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinde yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış yapacak. Akdağ Madeninde bugün en yüksek sıcaklık 13 derece, hava parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinde yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Özüm.
1: Şu anda Oğuz Efendi dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 66 06. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544-347-6066-0507-079-2106.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
0: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız.

0: Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

ateş düşürdü canımı. Adaletsiz bu ayrılık. Ben hep gözlerinin karasında yaralı ve çaresiz kaldım. Yalnızlığın yol aydınlığında. Ömrümü sevdamıza adadım. Hep bir umut, hep bir ışık aradım. Ama nedense bir türlü bulamadım. Sevmek yalnızlık mıydı? Hasret çekmek miydi? Bilemedim. Ama bunu bil ki seni ben hep sevdim. Hem de çok sevdim. Manzum.

Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri, Çekerek ve Bölge Halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla, kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu,

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532 593 98 94 İlyasoğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: evine kaliçe katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jacamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited şirketi olarak Kadışehir'ine 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehir Yozgat. İletişim: 0538 282 42 66 0533 280 09 90. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 01 66.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82 Akdağ Madeni. İletişim: Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Şu anda Oğuz Efendi dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese...

0: hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Çekilmişim bir köşeye. Ben tüm alemi izliyorum. Siz bakmayın benim suskunluğuma. Ben zamanını bekliyorum. Öfkeyle kalkarsam eğer, bak zarar vermeden oturmam. Bardak zaten dolu. Sabır taşım çatladı çatlayacak. Damlayan acımam. Kralını tanımam. Damlayan acımam.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Süzgen İnşaat Limited şirketi sponsorluğunda programımız devam ediyor. Süzgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
5: Akdağ Oğuz Efem.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı Numara 7 Akdağ Madeni. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim: Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76. Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata, kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural 0531 850 3302 0531 850-3302. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şasi işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0541 43 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Süzgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: yanarız. Yanarız.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat. Akdağ Madeninin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit

0: Adres: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri: İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Valiliği park, bahçe ve piknik alanlarının temiz kullanılması için vatandaşlara çağrı yaptı. Çöplerin çöp poşetine konup konteynerlere bırakılması vurgulandı. Doğanın korunmasına duyarlılık istendi ve ortak sorumluluk altı çizildi. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 3+1 daire icra dairesi tarafından 2 milyon 100 bin TL Muhammen bedelle satışa çıkarıldı. İlk artırma 17 Kasım 2026'da başlayacak. İkinci artırma 21 Aralık'ta gerçekleşecek. Yozgat Belediyesi, abide iş anındaki umumi tuvaletlerin 63 metrekarelik alanını yenilemek için 6 Ekim 2026'da elektronik ihale düzenleyecek. İş 45 takvim gününde tamamlanacak. Yerli istekliler katılabilecek, teklifler anahtar teslimi sunulacak. Deniz Göktaş, 88 günlük tutukluluğun ardından ilk kez hakim karşısına çıkarak savunma yaptı. Hakaret ve eleştiri sınırlarının değişmediğini belirtti, kırılgan yöneticilere tepki gösterdi. Tahliyesini ve beraatını talep etti. Pendik'te makas atan sürücü MT'ye 90 bin lira ceza verildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün el kondu, araç trafikten 60 gün men edildi. Emniyet Müdürlüğü trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüyü yakaladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 98 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Fatih Terim, UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye'nin İtalya maçını yeniden başlangıç fırsatı olarak değerlendiriyor. Takımda genç yetenekler var. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Türkiye'deki futbol atmosferini övdü. Galatasaray itirafı yaptı. Vlahovic ve genç oyunculara güvendi.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün en yüksek sıcaklık 16 derece, hava parçalı ve çok bulutlu olup gece saatlerinde yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sorgun'da bugün en yüksek sıcaklık 18 derece, hava parçalı ve çok bulutlu olup gece saatlerinde yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Sarıkaya'da bugün en yüksek sıcaklık 13 derece, hava parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinde yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış yapacak. Akdağ Madeninde bugün en yüksek sıcaklık 13 derece, hava parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinde yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı akşamlar. Serin oldu. Kış geliyor, kış kış. Bugün 28 Eylül 2026 günlerden pazartesi, haftanın ilk günüydü, ilk çalışma günüydü. Artık yavaş yavaş molalara çıkıldı, mesailer bitti, trafikte eve dönüşler başladı. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar, görevine yeni başlayanlara kolaylıklar, eve geçenlere iyi istirahatler, hayırlı akşamlar. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, nöbet devralanlara hayırlı görevler, hayırlı nöbetler. Herkese saygılar, sevgiler. Fırtınalar esiyor, fırtınalar. Her fırtınanın ardında mutlaka güneş doğar diyor. Bir de gökkuşağı çıkar Fatih. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlarınız olsun. Kayseri, Gazi, Anayurt, Taksi'den tüm dinleyicilerimize, özellikle Emre Bozkurt'a, Metin Işık'tan İnsan Gelmez mi parçasını çalar mısınız? Geliş çalarız, hoş geldiniz. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız sevgili dostlar. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitler. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler. Akkayalar Mobilya'da Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 ton otomobilden birini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Hükmü Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sunuyoruz. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizde. Gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmadık. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyoruz arkadaşlar. İyi günler. Tokat'ta üniversite okuyoruz. Arif Kaya, Mustafa Büyük Yılmaz, Mehmet Talha Uğurlu. Canımız aynilerimiz için Engin Nurşani'den Hasretim türküsünü istiyoruz şimdiden. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz gençler. Hoş geldiniz.

görelim kimler burada. 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. İyi yayınlar, Ankara'dan yazıyorum, adım Gizem. Canımı sevdiğim Yavuz Sarsılmaz'a. Çalar mısın Seda Sayan'dan şiiri, gazele, tamam.

ablası Duygu'dan, kardeşi Yunus Emre Bozkurt için Yıldız Silve Metris. Meryem, iyi akşamlar. Kuzum Tahir Uçar'dan. Saçlarını boyamışsın, sarılara boyamışsın o zaman. Dünyada bulunan oğlum Murat Tanrıkulu ve arkadaşlar için çalarsanız memnun olurum. Denir mi aldım isterim.

Havva'yı yayınlar Ankara'dan yazıyorum. Adım Havva, Aslan Eniştem Yavuz Sarsılmaz'a. Adanalı Ayhan Enver Yılmaz, aç kapıyı gardiyan çalar mısın? Rabia Ünal, Akdağ Madeni'nde olan kardeşim Mahmut Yanık için. Bütün haymanalılar, haymanalılar için. Hava öğütten bir gönlüne sığamadım parçasını armağan ediyorum der. Hoş geldiniz.

ederim seninle, ne günlerim var ile. Vay vay. Evet, isteklere başlıyoruz artık yavaş yavaş. Metin Işık yorumuyla insan gelmez mi diyeceğiz. İhsan Aksan aramızda, hoş geldiniz. Çayır alana selamlar olsun. Selamun aleyküm Nalan abla, senden bir istek parça istiyorum. İntizardan Büyük insan çalarsan sevinirim demiş. Hemen alıyorum listeye, hoş geldiniz.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Mekanlarınıza konfor, estetik ve güven katıyoruz. Talasfen Cam Balkon, 20 yıllık tecrübeli ekibiyle Sarıkaya'da hizmetinizde. Pergola, tente sistemleri, zip ve plise termal perde, ısı camlı kollu cam balkon, giyotin cam, kış bahçesi, otomatik kepenk, panjur, garaj kapısı, çelik kapı, alüminyum ve PVC doğrama, sineklik, duşakabin, ters tavan ve duvar üstü lazer korkuluk işlerinizde uzman dokunuşlar. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Talasfen Cam Balkon, Ramazan ve Mustafa Talas. Adres: Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim: 0542 742 57 95. 0542 742 57 95. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
2: Bölgenin en büyük av, balık ve kamp malzemeleri mağazası Güray Av Bayi'nde dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Yerli ve ithal av tüfekleri, av fişekleri, kuru sıkı ses tabancaları ve havalı tüfekler, kara ve balık avcılığı kıyafetleri, olta kamışları, makineler ve canlı cansız zengin yem çeşitleri. Ayrıca kamp sandalyeleri, masalar, ocaklar, çakı, bıçak ve tüm kamp ekipmanları uygun fiyatla satışta. Yıllardır güvendiğiniz kalite şimdi görülmemiş fiyatlarla. Tüm stoklarımızı maliyetine satıyor ve kapatıyoruz. Bölgenin en uygun fiyatlarını kaçırmayın. Güray Av Bayi, Bahçeli Evler Mahallesi, İhsan Ünsal Sokak, No 2 Taksimce, Sorgun. İletişim 0544 445 37 62. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Kafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Kafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
3: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boşboğazlayan Şubesi.
0: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533-684-8101, www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
6: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66, 0530 034 66 66.
7: Akkayalar Mobilya şoför nalanı sunar.

bu dünyada bütün varım anamdır. Anaya hasretim, yâre hasretim. Öğrenci kardeşlerimize ve annelerine armağan ettik. Tokat'a selam olsun. Bu arada dün itibariyle kıymetli halk ozanımız, İç Anadolu'nun ve Abdal Müzik Kültürü'nün sevilen halk ozanı ve ses sanatçısı Hüseyin Öksüz hayatını kaybetmiş. Tanıdığımız, duyduğumuz en kadife seslerden biriydi. Allah gani gani rahmet eylesin. Bir süredir hastanede tedavi gören usta sanatçı, yaşlılığa bağlı kronik sorunlar, sağlık sorunları, organ yetmezliği ve geçirdiği kalp krizi sonucu 27 Eylül 2026'da yani dün vefat etmiş. Cenaze töreni bugün olmuş. Öyle namazına müteakip Ankara Sincan'daki Cemşit Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlamışlar. Allah gani gani rahmet eylesin. Hüseyin Öksüz ustamızı severek dinledik, dinlettik. Dinletmeye de devam edeceğiz. Bu gök kubbe altında bir hoş seda bıraktı gitti bizlere. Allah rahmet eylesin. Seda Sayan güzel bir istek parçası. Şiire, gazele yayında.

0: Kavşak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496
1: Akkayalar Mobilya şoför halini sunar.

sarılara boyamışsın saçını. Ne güzel çaldı öyle. Dahi Uçar. Edo Hocam müzik etiketiyle paylaşıldı. Yasin Demirbilek prodüksiyon. Çok güzel olmuş parça. Çok da sıkça istek alıyor. Zevkle de dinliyoruz, dinletiyoruz. 18.41 stüdyo saatlerimiz Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz tumuzuyla Akkayalar Mobilya Bambi Uyku Merkezimizde. Her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sunuyoruz. Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'dayız. 0544 208 32 33'ten bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Azat Ünal, Akdağ'da bulunan dayım Mahmut Yanık için Sinan Kartal kafama takmayı bıraktım artık parçasını armağan ediyorum demiş. Ankara'dan Samet, Cukkacan abime ve değerli arkadaşı Hasan Can'a intizar, hak etmedim olanları şarkısını armağan ediyorum. Şu garip

Salına salına da gidişin daha bugün gibi. Sevgili hava öğüt yorumuydu, mekanlarımıza konuk ettik. Yine billur sesiyle eşlik etti akşamımıza. Devam ediyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Bir yandan isteklerimiz, mesajlarımız da ulaşsın. Önümüzde daha dolu dizgin geçireceğimiz 3 saatimiz var ya. 2 saat mi diyelim? Bitmek üzere. Bir saatin içi 46 dakika olmuş biz başlayalım. Daha 2-3 şarkı dinleyebildik ancak. Çok mu konuştuk yoksa? Mete Kandiliz aramızda Sarıkaya'dan. Hoş geldiniz. Merhabalar Nalan Hanım, kolay gelsin. Yayınlar dilerim. Sizden bir istek parçasında bulunacağım. Emrah'tan Töre parçasını yayınlar mısınız demiş bu parçayı. Murat Mert, Okan Işık, Onat Tezsoy, Bilal Gökkaya, İbrahim Erbaş, Kazım Karabay ve Bedrettin Turgut amca armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum saygılarımla. Saygılar bizden olsun. Hoş geldiniz. Bazı vedalar hoşça kal diyerek olmaz diyor. Daha az anlatırsın, daha az beklersin, daha az ararsın. Bir gün fark edersin ki artık içinde söyleyecek bir şey kalmamış. İşte bazı insanlar böyle gider. Kapıdan değil kalpten diyor. Çevrenizdeki insanlara değil içinizdekilere dikkat edin. Kaleler dışarıdan kuşatılır ama en kolay içten yıkılır diyor ya. Büyük insan sevgili intizar yorumu, yine güzel bir istek parçası. Bir yandan mesajlar ulaşıyor. İhsan'ın seçimiydi galiba bu, değil mi? Hoş geldiniz. Aramıza yeni katılanlar.

0: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehir'ine 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehir Yozgat. İletişim: 0538 282 42 66 0533 280 09 90. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim: Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim: Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim: 0544 347 6066 0507 079 2106.
0: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, Herebat'ta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi, Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim: Mesut Yararsoy, 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres: İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
5: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

Evet, Şener Yeni Pazar'dan aramızda. Nale Hanım, düşmüyor mu yazılarım demiş. Gerekli mercilere mesajınızı gönderdim. Şener Bey, dinleyemiyorsanız size hitap etmenin de bir anlama ehemmiyeti yok. Duymuyorsunuz. O yüzden ben gerekli yerlere yolladım mesajınızı. Teşekkür ederim. Doğru bilgilerle ulaşalım arkadaşlar. Evet, devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. 19 Türkiye'nin saatleri. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Merhabalar, ben Ankara'dan Muhammed Ünal. Vay Babo parçasını istiyorum. Aktağ'da bulunan kaynım Mahmut Yanık için demiş. Dinleyicimiz, bir emrah sözümüz var. Töre mekanlarımıza konuk olacak Mete Kandiliz'in seçimiyle dinleyeceğiz. Evet, Mamak'tan Emre Akdağ Madeni'nde olan Hasan Can Bulut ve Cukkacan için Mazlum Sürgüne Saldım parçasını çalabilir misiniz? Kolay gelsin. Yeğenleri Ekin ve Ali Ayla'dan Biricik dayımız Yunus Emre Bozkurt için sırada çalan bütün şarkılar armağan olsun. Seni çok seviyoruz Aslan dayımız. Teşekkürler Nalan abla. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar Kayseri'den. Burak ben, Çekici Burak, Müslüm Gürses'ten Senden Vazgeçmem parçasını Akdağ Madeni'nde olan Ömer Akşatemiz, Ekrem İdiş abilerime armağan olsun diyor. Hoş geldiniz. Bunu da alalım listemize. Bir akşamcı var sırada. Okudum, mesaj kaçtı gitti. Bazen böyle oluyor. Merhabalar, Nale Hanım, Masal Demir. Eşim Cesur Demir için isteyeceğim Eyüp Han'dan Ben Miyim Yürüyen Daracık Yolda çalarsanız memnun olurum. Parçanın adı... Ekmeği kazanmak zor bu zamanda. Evet, selamun aleyküm. Cadde sokak geziyorum. Evet, Aynur Polat'tan. Oğlum canımın canı Sedirlerli Konyalı için. Bir de Hasan Tepki'ye gelsin. İyi yayınlar. Teşekkürler. Mesajı bulamadım hala. Şener abi. Mesajın geldi, isteğin yok. Yani dinliyorsan istek yap diyebiliyorsan. Yoksa onun dışında yani bizden beklediğin şey, mesajın yarı bir yere ulaşması. Ben de ulaştırmaya çalışıyorum. Sen nefsine köle oldun parçasını istiyorum demiş dinleyicimiz. Annem Fadime Özona, Özoana armağan ediyorum. Sen nefsine köle oldun çalar mısınız diyor dinleyicimiz. Bunu daha önce gelmiş galiba. Engin Nurşani'den mi yapalım? Tahir Uçar'dan yapalım onu ya. Bu gelsin. Töreyi sonra yapacağım peşine. Akşamcıyı kim istemişti? Ben de. Neyse, diyelim ki Kayseri taksicilerine onu da. Ve bir daha atsın arkadaş mesaj. Müsaitse. İyi akşamlar. Oğuz Yılmaz'dan akşamcı çalarsanız sevinirim. Gazi Anayurt taksi şoförlerine gelsin. Avşaroğlu, hoş geldin.

Akkayalar Mobilya katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 Tok otomobilden birini alma kazanma şansını kaçırmayın. Bambi Büyük Merkez Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sunuyoruz. Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'dayız. Bambi Büyük Merkezi mağazamız, beyaz eşya ve halı dünyası mağazamız, mobilya mağazamızla yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler sizleri bekliyor. Töre radyolarımızda Emrah.

0: Oğuz Efem.
1: Şoför Nalan. Şoför Nalan.
2: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.

Oğuz FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40.

0: de hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76.
1: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Bir seri kafriyat ve nakli işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve Oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0540 744-772-1595 0544-772-1595
0: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızım Oto, Atasanayi Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48. Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi Oğuz FM. Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
3: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

Canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Umurumda değil yaşamak, ölmek. Canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Olur bu aşkı bir anda silmek. Canımdan geçerim,

0: senden vaz.
1: Canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Ölsem vazgeçmem. Merhum sevgili Müslüm Gürses yorumu mekanlarımıza konuk oldu. Programımızın ilk bölümünün son şarkısıydı. Akkayalar Mobilya katkılarıyla hazırlayıp sunduk ilk bölümü. Sevgili dostlar, Bambi mağazamızdan her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 Tonk otomobilden birini kazanma şansı sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sunuyoruz. Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'dayız. 0544 208 32 33'ten bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bambi Uyku Merkezi'nde sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Bambi Uyku Merkezi mağazamız, beyaz eşya ve halı dünyası mağazamız ve mobilya mağazamızla hizmet veriyoruz. İlk bölümünde nihayetlendiriyoruz. İkinci bölümde Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en iddialı demir toptancısı Eser Metal katkılarıyla 21'e kadar birlikteyiz. 0530 034 66 66 istek attığımız bilginize sunalım. Selamlar, ben Ankara Kalecik'ten Mustafa Özkan. Arkadaşım dostum Emrah Uludağlı için Müslüm Gürses'ten nasıl geçip gitti bunca seneler armağan ediyorum, iyi yayınlar diliyorum demişler. Selamünaleyküm Nara Hanım, nasılsınız? Çok şükür. 0530 034 66 66 istek attığımız bilginize sunalım. Selamlar, ben Ankara Kalecik'ten Mustafa Özkan. Arkadaşım dostum Emrah Uludağlı için Müslüm Gürses'ten nasıl geçip gitti bunca seneler armağan ediyorum, iyi yayınlar diliyorum demişler. Selamünaleyküm Nara Hanım, nasılsınız? Çok şükür. 0530 034 66 66 istek attığımız bilginize sunalım. Selamlar, ben Ankara Kalecik'ten Mustafa Özkan. Arkadaşım dostum Emrah Uludağlı için Müslüm Gürses'ten nasıl geçip gitti bunca seneler armağan ediyorum, iyi yayınlar diliyorum demişler. Selamünaleyküm Nara Hanım, nasılsınız?

0: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66
1: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
2: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
0: Oğuz FM WhatsApp

sürgüne saldım. Yeni güzel bir istek parçasıydı. Mekanlarımıza konuk ettik. Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz sumuzuyla. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili ne ihtiyacınız olsa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. 0501-066-7066 iletişim hattımız. Eser Metal Atasanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da Merkez Satış Şubesi'yle. Samet Cengiz yetkilimiz 0536-986-3944 iletişim hattımız arkadaşlar. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de ayağınıza kadar getirdik, bilginiz olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Ciğerimizi yaktı geçti. Ölümlü dünya bir gün gelip hepimizin kapısını çalacak. Allah yerinde dinlendirsin. Bu dediğim gibi gök kubbede çok hoş bir seda bıraktı gitti. Türkülerini, şarkılarını, kadife sesini dinlemeye, dinletmeye devam edeceğiz. Bizim de ömrümüz vefa ettiği sürece. Hüseyin Öksüz söylüyor.

aramızda dağlar mı var? Aşılmayan yollar mı var? Bilmediğim hallar mı var? Niye çıkıp gelmiyor ya? Hiç arayıp sormaz oldum. Bir selamı salmaz oldum. Gittin de beni unuttun. Niye çıkıp gelmiyorsun ya? Niye çıkıp gelmiyorsun ya?

0: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66 Oğuz FM sesi Oğuz FM. Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
2: Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzlu'yla. Eser Metal'den bölgedeki halkımız için bir hizmet daha. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, upcut kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri yapıyoruz. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimize demirle ilgili ne lazımsa toptan satışımız ve toptan fiyatını perakende satışlarla sanayi sitesi Turgut Özağ Bulvarı Sorgun'da, Ata Sanayi Sitesi E blok numara 1 Sarıkaya'dayız. 0501 066 7066, 0536 986 3944'ten Samet Cengiz'le iletişime geçebilir, ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz. Vay Babo mu demiştik Eyüphan'dan? Gelsin Vay Babo. Seneler dedik Müslüm Gürses'ten. Seneler ne zalim. Azer Bülbül'den Zordayım Ey. Aney. Ali Kaçmaz'a ve abisi Ali Özel'e armağan edildi. Fadime Demirer istedi. Canım oğlum. Canımın yarısı oğlum Azim Kaçmaz'a ve abisi Ali Özel'e demişlerim. Merhabalar, ben Ankara'dan Gül'den. Şerif Kayran'dan. Adım Sanık Her Davada parçasını rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Sevdiğim eşime Cevdet Kunt'a gelsin demiş.

0: bazen güldüm bazen.
1: Yandıkça
0: yandım. Evet, 20.02 Türkiye'nin saatleri devam ediyor birlikteliğim Müslüm Zira.
2: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
0: Bir yandan isteklerimiz, mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Ben Yozgat Çekerek'ten. Bakırbey Oto Kurtarma Erdoğan Bakır. Çekerek'ten değerli büyüklerim Çakır Otomotiv, Ömer Çakır ve Salmanlar Holding, Adem Salman'a armağan etmek istiyorum parçamızı. Emrah Tezcan'dan Yanımda Sen Olmayınca. Teşekkür ederim, biz teşekkür ederiz. Azer Bülbül söz vermiştik. Zordayım radyolarımızda, buyurunuz.

0: Elbet bir gün özgürlüğüme varacağım. Armağanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen olacaksın ustam, yalnız sen olacaksın.
1: Başyerler Tarım, Abanın Yem Bayiliği ile un, yem, tuz, kepek, küspe, ezme, mısır, gübre ve tohum çeşitlerinde en uygun fiyatlar ve zengin ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Adres: Sorgun Yolu Üzeri Başyerler Tarım Deposu, Sarıkaya. İletişim: 0533 218 66 66. Başyerler Tarım, kazancınıza bereket katar.
2: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.
3: Yol Kadın Sesi, Oğuz

0: Canlı kayıtlar böyle oluyor işte, biraz sıkıntılı arkadaşlar. Acaba var mıydı yanımda sen olmayınca? Emrah Tezcan'ın aslında olması lazım bir stüdyo kaydı, biz mi bulamadık? Çok sıkıntılı çıktı ha. Bu da mı canlı? Hep şey kayıtlar bunlar, telefon kayıtları arkadaşlar. Sorunlu yani. Hüseyin Öksüz dinleyelim. Şöyle kulaklarımızın pası silinsin. Allah gani gani rahmet eylesin. Benim güzel Yozgat'ım desin Eser Metal katkılarıyla.
1: Şoför abla radyolarda.
0: Ve dinletçi ol canım.
2: Eser Metal şoför nalet.

Benim güzel Yozgat'ım. Ne güzel söyledi. Allah gani gani rahmet eylesin. Rabbim yerinde dinlenmesin. Necati Can Akdağ Madeninden bizlerle programa dahil. Dostlarımızın abla öncelikle hayırlı akşamlar. Senden biz tek parçamız olacaktı Müslüm. Gürses'ten ne yazar çalarsanız seviniriz. Çok değerli abim Necati Yılmaz'a gelsin. Selam ve saygılar. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Akdağ Madenine selamlar. Şerif Kaylan'dan sonra yapalım. Sağ olun babam.

0: yollarda. Deli gönül hep firarda. Kaçtım kurtulmadım usta. Kaçtım kurtulmadım usta.
1: Hep kestiler o cezayı. Dar ettiler benim dünyamı. Gurbet ettiler bana sılayı. Geçtim geçilmiyor usta. Geçtim geçilmiyor usta. Geçilmiyor usta. Geçemedim usta.

Abla Necati değil diyor. Necdet, Necdet tamam. Hemen bir daha okuyalım. Öncelikle hayırlı akşamlar demiş. Necati Can Aktan Vadi'nden ulaşan bize. Müslüm Gürses'ten ne yazar çalarsanız sevinirim. Çok değerli ağabeyim Necdet Yılmaz'a gelsin. Selamlar, saygılar, iyi yayınlar. Peki. Duydum ki vefasız incinip küsmüş. Darılsa ne yazar, darılmasa ne? Bir selam yollardı, onu da kesmiş. Kırılsa ne yazar, kırılmasa ne? Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne? Benden uzak olsun Ersin burada. Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olamadığı gönül tahtıma. Kurulsa ne yazar,

kurulsa ne yazar, kurulmasa layık olmadı gönül tahtım. Kurulsa ne yazar,

0: Benden uzak olsun Ersin Mağara. Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.
1: Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
2: Ankara'nın vazgeçilmez en meşhur lezzeti şifa çorbacısı şimdi Sorgun'da. Yenilenen ferah mekanımız, 12 farklı çorba çeşidimiz ve çorbanızın yanında ücretsiz ikram ettiğimiz acılı ezme, haydari, mantı, turşu ve çayımızla hizmetinizdeyiz. Hijyenik ortamda kaliteli hizmetimizle açılışa özel tanıtım fiyatlarımızı kaçırmayın. Şifa çorbacısı 7 gün 24 saat bir telefonla kapınızda. Sorgun Şifa Çorbacısı, Sivas Caddesi, Terminal yanında. Paket servis telefonlarımız 0537 744 62 34 veya 0501 344 79 08. Şifa Çorbacısı, çorbanın en lezzetli adresi. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat.
3: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayiliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sinekli işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 5448.
2: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni Yağ Değişim Merkezimiz, Oto Tamir ve 7/24 Yol Yardım Çekici Hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 35 27. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır 0544 740 63 37. Atasanayi sitesi Sarıkaya Yozgat.
1: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0535 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
4: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim. Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
5: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar.

geldi. Edip de avutmuyorsa kadeh neye yarar, meyneye yarar. Eskiyor artık bu şarkılar yavaş yavaş. Devam ediyorum birlikteliğim üstüm hızıyla. Eser metal katkılarıyla birlikteyiz. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimize, demirle ilgili tüm ihtiyaçlarımız için Eser metal sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da 0501-066-7066 iletişim hattımız. Atasanayi sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da merkez satış şubemiz Samet Cengiz yetkilimiz 0500-36-986-3944'ten bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Eser metalden bölge halkımız için bir hizmet daha. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdi Eser. Evet. Abim Barış Özkurt, Sinan Akaş, Cesim Yağcan, Alperen Kılıç için Murat Yalçın'dan bir deri bir kemik kaldı bedenim şarkısını çalar mısınız demiş dinleyicimiz Gamze Özkurt bizlerle yani gelen bilgim şu mesajın bilgisi böyle ismini yazmamış dinleyicimiz ben de artık böyle üstte ne yazıyor ona bakıyorum isimlerimizi yazıyorum. Şey bu Murat Yalçın senin yüzünden parçası.

Evet, 20.41 Türkiye'nin saatleri Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tozuyla. Mücahit Kolonko'ya dinleyelim ve El Vurma Doktor yayında, buyurunuz.

Ait Bolonka'ya el vurma doktor mekanlarımıza konuk oldu. Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tumuzuyla. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende alışveriş yapabileceğimiz bölgenin en bol çeşitli, en uygun fiyatlı demir toptancısıyız. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili tüm ihtiyaçlarınızla Eser Metal yanınızda. Aynı zamanda Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez saç üretimi, çatı sacı üretimi 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, upcut kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri yapıyoruz artık arkadaşlar. Çıkın çıkın gelin, tüm ihtiyaçlarınızda bekleriz. Gülden Karaböcek radyolarımızda buyurunuz.

yavaş yavaş bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında, yapımda emeği geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına dinleyen, dinleten, daire olan, eşlik eden herkese sonsuz teşekkürler. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemiz.

0: Akdağ Madeni. Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, Sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Süzgen İnşaat Limited şirketi sponsorluğunda programımız başlıyor.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Akdağ Oğuz Efendi.
1: Umutlarım tutuştu ayrılığın gözünde. Yollarımı şaşırdım

0: Margarita. Dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr oğuzefem.com.tr.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850 3302. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Velikgazi, Kayseri. Telefon 336 24 27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre. Telefon 311 54 14. Velikgazi, Kayseri. Pazar günleri açığız.
2: güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü mağazaları Ankara şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 66 06. Kırşehir şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu üzeri, Şok Market yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun şubesi, Sanayi Camii yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Tüzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: seçilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. Sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni affet. Beni affet sevgili. Beni affet.
1: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
2: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited şirketi olarak Kadışehir'ine 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim 0538 282 42 66 0533 280 0990.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyasoğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Valiliği park, bahçe ve piknik alanlarının temiz kullanılması için vatandaşlara çağrı yaptı. Çöplerin çöp poşetine konup konteynerlere bırakılması vurgulandı. Doğanın korunmasına duyarlılık istendi ve ortak sorumluluk altı çizildi. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 3+1 daire, icra dairesi tarafından 2 milyon 100 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı. İlk artırma 17 Kasım 2026'da başlayacak, ikinci artırma 21 Aralık'ta gerçekleşecek. Yozgat Belediyesi, abide iş anındaki umumi tuvaletlerin 63 metrekarelik alanını yenilemek için 6 Ekim 2026'da elektronik ihale düzenleyecek, iş 45 takvim gününde tamamlanacak. Yerli istekliler katılabilecek, teklifler anahtar teslimi sunulacak. Deniz Göktaş, 88 günlük tutukluluğun ardından ilk kez hakim karşısına çıkarak savunma yaptı. Hakaret ve eleştiri sınırlarının değişmediğini belirtti, kırılgan yöneticilere tepki gösterdi. Tahliyesini ve beraatını talep etti. Pendik'te makas atan sürücü MT'ye 90 bin lira ceza verildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün el kondu, araç trafikten 60 gün men edildi. Emniyet Müdürlüğü trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüyü yakaladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 98 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Fatih Terim, UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye'nin İtalya maçını yeniden başlangıç fırsatı olarak değerlendiriyor. Takımda genç yetenekler var. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Türkiye'deki futbol atmosferini övdü. Galatasaray itirafı yaptı. Vlahovic ve genç oyunculara güvendi.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün en yüksek sıcaklık 16 derece, hava parçalı ve çok bulutlu olup gece saatlerinde yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sorgun'da bugün en yüksek sıcaklık 18 derece, hava parçalı ve çok bulutlu olup gece saatlerinde yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Sarıkaya'da bugün en yüksek sıcaklık 13 derece, hava parçalı ve çok bulutlu,

0: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: günde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu,

0: Standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En güzel şarkılar Oğuz FM gecede.

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.
3: Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim dokunmaz olursa eğer, bil ki varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir. Olur da susmuşsam yani. Giyindiğin çiçeklerin ardı da teninse ve en karasındaysa gün, bil ki kavuşmuşum yani. O mağrur gözlerinden öperim, sarılırım. İki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. İyi bak kendine. Hasretle selam ederim.
2: Oğuz FM Gece.

Belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasın asıl. Yüreğimdesin. Derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte, o kadar.

0: en duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.
1: Hani bir mektup yazarsın da sahibine ulaştıramazsın ya. Ne bir adres vardır, ne de bir yol. Gidemez, öyle yazdığınla kalırsın ya. Ama sonra bir bakarsın, o insan gelir karşına. Bir gün baksam ki gelmişsin dersin. Bu şehirde o çok beklenen, özlenen sevgiliye gelsin.

0: Oğuz Efem Gece.
1: Bir gün baksam ki gelmişsin, bir güvercin gibi yorgun uzaklardan yar. Gözlerinde bir bitmez, bir tükenmez güzellik. Saçlarında ilkbahar. Bir gün baksam ki gelmişsin, gülüşünde taze, serin bir rüzgar. Ellerin yine eskisi kadar güzel, çiçek açmış dokunduğun bütün kapılar. Bir gün baksam ki gelmişsin, hasretin içimde sonsuzluk kadar. Şaşırmış kalmışım birdenbire çaresiz, dökülmüş yüreğime gökyüzünden yıldızlar. Bir gün baksam ki gelmişsin, ne yüzünde bir gölge, ne dilinde sitem var. Tozlu papuçlarını gözlerime sürmüşüm, benim olmuş dünyalar.
0: En güzel şarkılar Oğuz Efem Gece'de.

başlattın yüreğimde. Hadi ara itfaiyeyi, gelsin söndürsün. Sen gider gitmez sel oldu gözyaşlarımla bu koca ev. Hadi ara, hadi ara, gelip durdursunlar bu seli. Deprem gibi oynattım her yeri. Yıktım, döktüm, kırdım camı pencereyi. Hadi kimi ararsan ara, şimdi gelsin toparlasınlar bu evi. Ne yaparsan yap, kimi ararsan ara. Aradığında bir bulamayacağım ben varım artık. Gidiyorum, mutlu ol, her şey senin olsun. Ha unutmadan, her şeyi dağıttığım için üzgünüm. Sen toparlar, yeniden bir hayat kurarsın. Ama benden bir başkasıyla, ben yokum artık. Bu da bir iz kalsın benden sana. Senin izin hep bende kalacak. Unutma bunu asla.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Tüzgen İnşaat Limited şirketi sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: sevmenin tadına varamadığım zamanlar. Ayak sesleri var kulağımda. Ayırt ettiğim, beklediğim bir tek seninki.
1: Oğuz FM Gece.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: en güzel şarkılar Oğuz Efem Gece'de. Oğuz Efem Gece.
1: Ben bu akşam bir başka sevdim seni. Niyesini bilmeyecek kadar sevdim. Yaz beni sevdiceğim. Bir tek sen yaz beni. Çoklara sığmayacak kadar çok sevdim. Korkularımı korkutacak kadar. Kör kütük bir sevdaya düşebilirim bu gece. Sen rezilliğimsin, son aşkım, tek mirasçım, ömrüm göçeğisin. Yaşarsan bu zulmü, ölürsem ömrümü yaşayacaksın. Çünkü sen yaşayan tek ben olacaksın.

Ben bu şehrin ahıyım, el değmemiş günahıyım. Bunca yıllık ömrümde ilk defa sende kendimim. Ömrümü sana feda edebilirim. Anla, bu kadar basit karmaşığımsın. Yüreğimin tam orta yerinden geçenimsin. Daha ne olacaksın? Gizil ibadetimsin.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Touch, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
2: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş 0535 309 1957. Burak Demirtaş 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş 0542 798 0495. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Seçkin Türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-803-4066, Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6, telefon 0544-813-4066, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.

en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem. Akdağ Oğuz Efem.
1: Kimin umurunda? Benim derdim, senin derdin, onun derdi. Herkes kendi yolunda. Batmışsın, bitmişsin, tükenmişsin. Kimin umurunda? Dostluk yalan ayak kaçar oldu insandan. Vefa sadece bir semt olarak kaldı İstanbul'da. Bir kere adım çıktı mı, sarhoş derler ayık olsan da. Dertlisin, efkarlısın, yaralısın, kimin umurunda? Güvenme insan denen varlığa, gerçekle tanışırsın düşersen darlığa. Kaptırdın mı yakanı fukaralığa, kimin umurunda? Aç mısın, tok musun, var mısın, yok musun? Kimin umurunda kardeş?

Kimin umurunda? Benim ömrüm, benim gönlüm, benim gülüm. Kimin umurunda? Kederlisin, karalısın. Bir gül, bir de bülbül vardır aşkın dalında. Hasret rüzgarı vurduğunda şeklin, şemalin bozulursa sevda kalıbında. Yaralısın, sevdalısın, derbedersin. Kimin umurunda? Önemli değil işin, gücün, cüssen. Eğer bir gün boşalırsa kesen. Dört duvar içinde kahrından ölsen. Var mısın, yok musun, kimin umrunda? Öyle kör olmuş ki zulmü görmüyor gözler. Öyle sağır ki feryadı duymuyor kulaklar. Öyle dilsiz ki haksızlığa susuyor kullar. Kimin umrunda? Ciğerin yanmış, ocağın sönmüş. Kimin

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.